Fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi, fi